di bopaki ba go itsaletse fela dibeketsane tse mashume a mararo ke le sele mo sena se ka sa kodumela a se diketsa monentse ge diketsa tse dingwana tenga o 2025 about 2024 bo 2023